0: Kırbaççı.
1: Hedrabat. Dadu. Dardan. Sipurta. Çiçekababar. Davapşa. Kweka. And Çitral. You're listening to the Hot FM Network.

0: Kravacı.
1: Hedrabad. Dadu. Dardana. Sipurta. Çiçekababa. Davapşa. Quetta. And Chitral. You're listening to the Heart FM Network.